Yetmen tövbe Nusuk degen kişi toy verip toyga bir top kırçılar gelet. Oşonun içinde Anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akımdı kaptap koyu veret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan oğuzunda tişi jok oğuncak gözden kişine jazdımıra körgün kişiken Hüseyin Ali geçe türüydürgün kanday balık etsin de jaşakın Karamursa karıya Naken'di kaptap durgan yeri deydi. Karıya nakin karıpsın, bugün de karıdık adı barıpsın.

Tüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Aslında tamaşa orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Rahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.

kandır lagi kaldırnat kandır lagi kandır lagi kaldırnat kandır lagi.